Gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı, çırılçıplak ve sen.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onlayn TRT'nin Uyghurcha onlayn. Bugun juma. Hozir Ankara vaqti 3'dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlaynimizda har kuni Ankara vaqti 3'dan keyin soat 1'dan 2'gacha, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4'dan 5'gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunuv hamrohlari ve radyomuzdan internet sayfaları www.trtuygurchekitcom ya ki www.trtuygurchekitcom internet adresleri arkalık bir hasta anlığına buldum. Anlaşırımızdan tekrarını her güne Ankara vakti atıgan saat 5'den 6 geçen, Ürümçü vakti atıgan saat 8'den 9 geçe bulgan aralıkta, kıskı dolgun 31 metre 9465 kilogerstte, suni emra ve internet arkalık anlığına buldum. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlayışımızdan bugünkü cadvalda haberler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi, mahsus sayfa ve her hıl nakşi müzikler katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe silah bilen bulabilmemiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçil Akalman. Assalamu alaikum, hürmetli radyo dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlı bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümünde. Fetih Suresinin 16'dan 22'ye bolgan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdülsamad

Günah bulmaydı o. Dökürgü mü günah bulmaydı o. Kiselgi mü günah bulmaydı o. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kıladırken, onu Allah asıdın üstüne ekip durduğun cennetlerine körgüzür o. Kim ki özürsüz cihatın başlatırken, Allah onu dünyada horluk bilen, ahirette ot bilen katlık azaplaydı o. Allah müminlerden hakikaten razı oldu. İyi Muhammed, öz vaqtida ula Hudaybiyada daraxt soyisi ostida sanga bayat qildi. Alloh ularning dildikini, ya'ni rostliq bilan vafoni bildi. Alloh ularga ular bayat qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uvchidir. Allah sizlere alıdığan nurgun ganimetlerini sizlere vaat kıldı. Bunu yani Hayber'in ganimetini hemmeden burun ata kıldı. Sizlere düşmanlarının kol salışıdan sakıldı. Ganimetle Mekke'nin fethi kılınışı, Mescid-i Haram'a giriş, müminlerge nişan bulup kalışı için ve sizlere doğru yolu başlaşı için Allah şunda kıldı. Allah yani öz küçüğüne bilen kolu keltirilmeydiğen, Allah onun silahı müyesser bulduğallıkını tuluk bilgen bir ganimet, yani Mekke'nin fethi kılınışını silahı müyesser kıldı. Allah her nersiye kadir. Eğer kafirler silah bilen Hudeybiye'de urussa, elbette arkasına karıp kaçattı. Andın özlerine hiç iyi ve yardımcı tapılmaydı. Bu yani kafirlerini mağlup kılış, müminlerini galibe kıldırış, Allah'ın ilgiriden tartıp tutup kılavatkan yoldur. Allah'ın yolda hiç kandak özgürüş tapılmaysan, yani Allah'ın tutkan yolu özgürmeydi. Hürmetli radyonuçla, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümde Fatih Suresinin 16'dan 23'e bolgan ayetleri ve tercümesini aldığına. Gönül koyup dinşinle üçün rahmet. Yana bir katımlık programımıza görüşeceğiz. Aman bulunla.

İsrailiye oruç tahtışını yana bir kıtım defsende kılıp 6 livallıkını öldürdü. İsrailiye armiyası Tel Aviv'nin Amerika mürasiyatçılıkı da dağılmış yotkun oruç tahtış kılışımı yıkılaplı kılışı neticesi de Livan'ın cenabı da Hizbullah tarafından kuradıp atılgan 6 kişinin öldürgelikini çıkalıdı. Hizbullah, İsrailiye'nin Livan'ın cenabı da kuralarını nişan kılgan uçkusuz afirati hücumunun oruç tahtış kılışımı bulgan sırakısını dağılmaz sırakalığa karmay gelişimin uçuk aşkar halde defsende kılınışı hikayelikini bildirdi. Şunlukla bu hücumunu İsrailiye armiyasının 48 saat içinde Livanlık kuralarını nişan kılgan ikinci katımlık kasten hücumu edip sıfatıldı. İsrailiye Gazze'de bir Palestinlikini öldürdü. Tel Aviv oruç tahtış gelişimini defsende kılıçtan dağılmaştırmakta. İsrailiye kişilerinin Gazze'nin şimalda okçu kırışı neticesi de bir Palestinlik hayatından ayrıldı. Bu, İsrailiye'nin 2025 yılı 10. Oktyabr'dan bu yan yolu koyulu atkan oruç tahtış gelişimini yana bir katın defsende kılıçı hesaplandı. Gazze Sehiye Ministerliğinin malumatı karganda çarşamba günü geçe İsrailiye'nin oruç tahtışı hilaplı kılıç şirketleri neticesi de 1029 Palestinlik hayatına ayrılgan 3249 kişi yaralangan. Mezkur oruç tahtış gelişimi 2023 yılı 7. Oktyabr'dan kin başlangan ve o da 2 yıl dağılmışkan İsrailiye'nin Gazze'deki irki kırgınçılıkıdan kin hasıl kılıngan idi. NATO Ankara başlıkla yığınıda 13 milyar dolarlık yeni müdafiye toplamlarını ilan kıldı. NATO Başkatibi Mark Rutte azal odatlı herbi ishlab çıkarışını kengaytish ve kollektiv xavfsizlik iqtidarını kuchaytirishni nishon qilayotgan bir paytda ittifoqning ikkilari oy Turkiyaning poytaxti Anqarada o'tkazilgan boshliqli yig'inida 13 milliard dollarlik yangi murabbiya to'xtamlarini e'lon qildiganligini bildirdi. NATO Başkatibi Ankara Başlıkla Yığınının aldınki yılı Lahey'de ötküzülgen Başlıkla Yığınının tekimi muhim ikerlikini tılgı alıp, İttifak'tan bergen vaadilerini urun dışının ahmiyetini takdirdi. Rotte 7. yıldan 8. yılgıça Ankara'da ötküzüldüğün NATO Başlıkla Yığınının murapiya sanati hemkarlıkını kengaytiş ve işlep çıkarış iktidarını aşırış cihatta kola keltirilgen ilgirleşlerini namayan kılıç pırsatı bilen təminlaydı qalıqını sözlerge ilave okuldu. Türkiye komandası Amerika komandasını 2'ye karşı 3 netice bilen yandı. Bu netice Karmay grupuda birinci bolgan Amerika komandası aldığınki 32 küçülük komanda arasında Bosna Gürsüyuna komandası bilen musabıqı 300 sıraytı gerişti. Türkiye Milli Futbol Komandası 2026 yıllık Dünya Longsi Futbol Musabıqısının D grupusudaki en ahirki musabıqısı da Amerika komandasını Los Angeles Antarbiya meydanında 2'ye karşı 3 netice bilen yenip, musabıkıya galibi bilen hatun verdi. Musabıkını tüz süratte başlayan taraf Amerika komandası bulup, Austin Trost'ı 3. minutta topunu Oğurcan Çakır'ın yanından ötküzüp, doğru ökürgüzüp, komandasını 0'ye karşı 1 netice bilen aldığı ötküzdü. Türkiye komandası en ahırkı minutta Kaan Ayhan'ın yakın ağırlıktan bergen zarbisi bilen musabıkıda 2'ye karşı 3 netice bilen galibi kılıp, musabıkı ceryanındaki tuncu ve birden bir galibisini kolga keltirdi. Cenubi Kore, Ukrayna ve İran uruşlarının tecrübe sava kılıp, 500 bin uçkusuz afiratı cançısı yetiştirdi. Seyol dağları 2029 yılgıca armiya, deniz armiyası, hava armiyası ve deniz armiya kurukluk can kısmı için 110 bin uçkusuz aparatı işlep çıkardığını bildirmekte. Avrupa ve otorşarık tevalik de arzan ve yerlik işlep çıkarılan uçkusuz aparatları en herbi güçlerge can ilan kılıçını dağılmaktırmakta. Cenubi Kore, Şimali Kore'ye karşı uçkusuz aparatı ve uçkusuz aparatlara karşı turuş iktidarını tüz süratte kengitmekte. Devlet Müdafiye Ministerliğinin ilan kılgan bayanatı kasatlanğında bu plan dairesi de 500 bin uçkusuz aparatı canlısı yetiştiriş ve aldın kısaptaki kısımlarına 17 bin uçkusuz sistemat arkası birleş mühim oranı durdu. Rusya dairleri oruç başlanğının bu yankı ançın hava hücumlarının biri de Rusya hava Müdafiye sistemlerinin bir kişiyle Ukrayna'ya tabi 660 uçkusuz aparatını tutup kalanlarını bildirdi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği cuma günü Rusya'nın devlet geleceğindeki Maks Opsu'da ilan kılgan bayanatını uçkusuz aparatlarının Rusya'nın paytaxtı Moskova, Besyolungan, Kırım, Yerim Arılı, Karadeniz ve Azov Denizli'ni uçuyağın İntayinke Prahinda yuhtulganlarını bildirdi. Moskva şehir başlığı Sergey Sobyanin payitahtki xırıp ilgirlevatkan

Assalomu alaykum, qadrli qo'shnilar. Maxsus sayfa nomli programmamizning bu haftalik sonida TRT xabarlari kanali tomonidan tayyorlangan Turkiyaning qurolli uchuvchisiz havo apparatlariga yuklangan yangi vazifa, buni dunyoda intayin osondagi davlatlarga qila olaydi sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda qitinglar sayfamizda bo'lsin. Türkiye gerçi uçuksuz hava aparatlarını işletken tonca devlet bulması mı, ama ona en ünümlü kullanıldığın hem de onun yuşurun iktidarlarını cari kıldırış meselesi de dünyaya yeni herbi taktiklerini göstüp birerleydiğin en mühim merkez gaylandı. Bu terakkiyat musabısı da uçuksuz hava aparatları ve kurallı uçuksuz hava aparatları aldı bilen çarlaş, közütüş ve akbarat toplaş vezifelerini üstüge ağan idi. Arkadan Türkiye enjinerleri tarafından tetkik edilip yasalgan bomba ve ok doğrular bu sistemi birleştirildi. Şunodan itibaren mezkur aparatla can meydanındaki vaziyetine tütün özgertkücü hal kılgıç amıllarının biri aylandı. Bugünkü gün kegende Türkiye özü işlep çıkartan uçuşsuz hava aparatları arkalık pekatla nişanlı baykaş ve onu yokutuştun ibaret adli kalıptın halkıp tekimi murekkep vazifelerini vücutka çıkaralaydı kallıkıdın bişaret vermekte. Yakında muvaffakiyetlik ayaklaşkan deniz böyrüsü 2

harbiy manevrida ijro qilingan bir vazifa yaqin kelgusida bizni yana qandoq texnikalik yangiliklarni kutib turganligini ko'rsatib berish nuqtasidan intayin muhim ahamiyatga ega. Bu qadimgi manevrida Bayraktar TB3 nomli qurolli uchqichsiz havo apparati ma'lum bir nishonni bombardimon qilish uchun emas, balki bevosita elektronlik hujum qo'zg'ash uchun havoga ko'tarildi. Düşman radarlarını baykaş, signallarını besik duruş ve elektronluk sistemlerini kalayma kallaştırış. Biz, dəl muşu mürekkep məşğulatlarının həmmisini denizdeki bir uruş paraxududun qozqalğın uçqüsüz hava aparatı arqalıq əməlgə aşırış doğrusu da toxtulub attımız. Bu, dünya hərbi tarixidiki misli körülmügən tüncü qatımlıq nəticə. Hatta Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı NATO-ğa əza dövlətlər işçidimi, bundaq yuqarı texnikilik iqtidarını namayan qalalaydığın dövlətlərinin sani barmaq bilən sanıqı dəklə az. Ondaq da Türkiyə zadı qandaq muvafiqiyyətlərini qolğu kəltüdü və bu ilğar texniki onu qandaq yüksəkliklərə başlap barıdı. Türkiye'nin kurallık uçkusuz hava aparatları elektronluk hücum kılıç iktidarı ege. Manevir planlaş dairesi de Türkiye'nin TCG Anadolu namlık aviyamatkısı korulaştırılan Bayraktar TB3 kurallık uçkusuz hava aparatı Türkiye Asalsan şirketi tarafından tetkik alıp yasalan Antidot namlık mahsus elektronluk asma kaplanı elip kökü götürüldü. Bu yerde mezkur asma kapla hakkında ayrım toxtulup kısıkça üçüncü bir bütaylı. Antidot 2 tiplik asma kap elektronluk kollaş vazifesini ütaydı. O, düşman radarlarının kayırgı caylaşkallığını iniklaplı kamay, başka halkılık istihbarat uçurlarını mı kolgu keltür alaydı. Meşgulat işletilgen yeni bir asma kap olsa Antidot 2 U tiplik üskünü boldı. Bu kap bivasta elektronluk hücum kılış iktidarı ige. Yani o düşman nişanlarının ordunu iniklaplı kamay, şundakla ulanın radar ve haberleşiş signallarını besik duruş, hatta elektronluk sistemlerini pütüleyi kalayımı kallaştırıp tallaştık eğri vazi planımı öz üstü kalıdı. Bu yerde alahide tekitleşki tekişlik yeni bir nokta şu ki, bu dünya harbi tarihide tuncu qetim denizdeki uruş paraxududun kozgalgan bir kurallık uçkusuz hava aparatının muvaffakiyetli kalda elektronluk hücum edip berişidir. Bundaq yüksek netice pekat Türkiye üçünlemez, belki Ankara'nın dostları ve itibaklaştık devletleri üçün mü intayın kıymetlik bir strategilik işinin açılgalı kadın diyerek beridi. Türkiye Deniz Armiyası gayet zor cengivar küşke erişti. Biz yukarıda tılgağın elektronluk yardım ve elektronluk hücum vazifelerinin bütünlüğü uçkusuz sistemle arkalık emelge aşırılışı hakikaten bu harbi sahadaki gayet zor bir inkılaptır. İlgiri Türkiye Deniz Armiyası bu xil məşğulatlarını havadını icra qilish üçün deniz üstü çarlaş aeroplanlarını və suastı paraxodlarına taqabül durğuçı tükçar aeroplanlarını işiltətdi. Hava Armiyası bolsa bunun üçün türlük alahidi vəzif icra qıldığan aeroplanlarını məxsus səpərvər qaladdı. Bıraq bu hər iki xil əhvalda insan hayatını bivasitə xətərə itdirişdək eğir bir yetərsizlik mövcud idi. Yani uçuşçular ya vazifenin alahide karakteri sebebinden intayın eğir xatarga tevekkül kılıp düşmenge ziyade yakınlaşığa mecbur bulattı. Ya ki xatardan saklanıp yeterlik derecede yakınlaş almaqallıq için közlenen elektronluk zərbi biriş neticesine erişelmeydi. Mana emdilikte Türkiye bu qiyin meselige önümlük çarı tapdı. Ola texniksi intayın ilgar üçündakla nahayeti yenik elektronluk asma kaplanı muvaffaqiyyatlik yasab çıxdı. Ulanı özünün uçkusuz hava aparatı sopalarına mahirlik bilen sepleş arqılıq, dünyada intayın kımmetlik, şundakla tuncu qatımlıq bir neticini yarattı. Bu üskünlilerinin yenik buluşu intayın mühim əhmiyet geyge. Çünkü uçkusuz hava aparatları elib uçuduğun yük kançilik yenik bolsa, ulanın havada pervaz kılış vaxtı ve uçuş musabisi mu şunca aşıdı. Növette, mezkur ilgar asma kapla seplengen Türkiye'nin kurallık uçkusuz hava aparatları fakat denizdeki düşman uruş paraxotlarına karşılığı işletilmeydi. Belki ula yine aral ve takım arallığa oxşaş mürekkep muhitdeki halkılık nişanlarını pereklendiriş ve yokutuşta. Şundakla deniz kırgaklarına caylaşkan düşmanın strategilik modapya noktalarına dəl cahide zərbi verişte intayın önümlük bir zərbedarı küçükayınladı. NATO İttifakı'da Amerika bilen Türkiye'den başka bu meşgulatını kılalaydıgan dövlet yok. Köpçülükke məlum boğundak Türkiye yakın kelgüsü de NATO başlıkla yığınığa sahip hallıq kıladı. Ankara'ya yıkıldıgan dövlet rehberleri ve vekiller ömeklerinin nazarı çoxum Türkiye'nin müdafiye sanayide kazanğan yeni neticilerde bulundu. Denizdeki bir uruş paraxududun kurallı kuşkusuz hava aparatı

аппараты козгутуп, унун аркылык мобилдик алда электрондук ожом эле паралайдыган бирден-бир дөлөттүн дал Түркия болушу бу нуктунун агында хакыйкатан мо алайды диккатка сазабыр. Бунундан сырт учкучсуз аба аппарат системаларга электрондук ускуна яки электрондук жаңы каплардын мукеммал шекилде сатылайдыган дөлөттөрдүн саны мо бармак менен саныгудакла аз. Ашкары илан кылынган харбий мөнбөлөрдөгү учурларга сысланганда, Америка Кошмош Штаттары менен Түркиядан башка бу жогору техникалык иктидарына амилиятты жарый кылдыра алайдыгын испатлаган бирер мо НАТОго азат дөлөт мавжут эмес. Табиики бу пайдалык вазият электрондук мадат бериш ва электрондук ожом кылыш вазипелерин үстүгө ала алайдыган Түркиянын куралдык учкучсуз аба аппараттары үчүн Европа дөлөттөрүн асас кылган бүткүл дүйнө базарында гаят зор болгон экспорт кылыш өшөрүн күчүнө жаратып бермекте. Анкара hükümeti üzü tüzüp çıkan bu terakkiyat planı yönlüş haritisi arkalık, kurallık uçkuşsuz hava aparatlarını, onun işletildiğin bomba ve ok doğrularını, elektronluk can üskünlerini, şundakla yukarı teknikalık senzor ve sürat geliş kameralarını hiç kimge bekinmay, üzü müstakil işlep çıkaralaydı allakını bütün dünyaya kaddini tik tutkan halde cekarılmakta. Yani bu meselede hemkarlaşış maksadı Türkiye'nin şikini çeken devletle ameliyatı toluk ve mükemmel bulan bir müdafiye sanayi ekologiyesi bilen tonuşup çıkan boladı. En ahırda Türkiye'nin yakın kelgüsü de bu sahada amelge aşırmakçı bulan yeni bir stratejilik nişanı hakkında mı kıskışı tohtulup öteydi. Növeti Türkiye, Baykar şirketi tarafından tetkik kılıp yasalgan Akıncı namlı kuşkusuz hava aparatıga elektronluk can ve hücum sahasındaki en ilgari sistemlerini birleştiriş hizmetlerini ciddi devamlaştırmakta. Bu kuruluş tılık tamamlanğanda Türkiye hava sojgu okşaydıgan intayın halkılık bir harbi maşgolatını pütüldey uçkusuz hava aparatı arkalık amelge aşırışının ödüsünü çıkalaydıgan sanaklıkla kudretlik devletlerinin biri gayılın odu. Kadirlik anlı koçada yukarıda Maksus sahipa namlıq programımızdan bu aptelik sanı boyunca TRT Xabarları kanalı tarafından tayarlanan Türkiye'nin kurallık uçkuşsuz hava aparatlarına yüklengen yeni vazife bunu dünyada intayın aslandaki devletlerle kılalaydı serlevilik makalını silebilen ortaklaştık. Köngül kuyumdan şıkallıklı avşin köp rahmet. Aldığımızdaki hepte yeni bir temi bilen huzurunladı boğuca hem onlara amallık yer bolsun.

Hürmetlik anlıqoçılar, Türkiye'nin tiz tayarlanadığan mezilik tağımları tonuşturuladığan Türkiye'nin kucu tağımları namlıq sahipimizden bugünkü sanıda silege bu ziminin en celibkar tatlıq türümlerinden biri boğun lokmanı tonuşturumuz. Bugün tağım tizimlikimizin orunağın bu mezilik tatlıq türüm eğzinizgi sağan tonji dakikada sizne mes tuş kaladı. Мөлчерлигиңиздек биз баян кылмакчы болгон бу нерсе бир хил ширин лаззат болуп, силерге бу зиминнин тиз тайярланадыган, шундайкыла интайын мазилик болгон таамдарын тоонуштурушуну давамлаштырабыз. Шундай, бүгүнкү таам тизимлигимизде локма татлык түрүмү бар. Кыны ондакты диккетиңизге сахипимизде болсун. Татлык түрүмлөр İnsanların öz içindeki tügümez körüşünün simvolu. Yey mu, ya ki yemey mu degen sual hemişi kallımızda. Tatlıq bir nersi yiyiş hiyalının özüyle bizni hoşal kılışkı yitip aşıdı. Emeliyette biz tatlıq türümle bilen özümüzü erkidetimiz ve ulağa özümüzgi berilgen bir kıl mukapat süpütüde karayımız. Şekerlik mesulatlarını istimal kılgınımızda menimiz dopamin acertip çıkırıdı ve özümüzde tekimi yakşı yiz kılımız. Gerçi sağlamlıkı ziyarlık ikerlikini ve semirip ketidiganlıkımızı bilsek mi, bazı da bu şiirin celibkarlıkka takabül turalmayı kalamız. Sahipimizin bugünkü sahnede tonuşturulan lokma tatlıq türümü, yani şu celibkarlıkların en güzel örneklerinden biridir. Lokmanı bir yap görseniz, bizden ne mi demekçi boğallıkımız ne çokum düşünesiz. Hoş, lokma tatlıq türümü zadı kandak nerse. Lokma, şerbetki çılangan küçük xemir şarçelerden ibarettir. Aldı bilen xemir yoğuruludu. Bunun için ak un, eşitko, su ve tuz aralaştırılıp yakşı yoğuruludu. Andın yanak çoğunluğunda şarçı haletigi keltürülüp, kızık mayda çilaştırılıp koruludu. En akırda bolsa aldın teyirlengan şerbetki çılap elinudu. Şerbet bolsa şeker bilen sunun aralaşmısıdır. Adette yumunak şekillik boğalları saray lokması edip atılıdı. Oturusu tüyüşk boğan yeni bir türüm oba. Körünüşü cahitin küçük tiptiki halkılağı okşaydıgan bu türü İzmir lokması edip atılıdı. Mana emde lokmanız teyar boldı. Emde şerbetlik tatlıq türümlerinin bulup mu lokma tatlıq türümünün tarihiga azıraq nazar salaydı. Lokma sözünün yıltızı Arap dilinden kelgen bulup, bir çişlem, bir parça degen mänini bildirdi. Tunca yazma mənbəsi 13. əsrge tutuşudan bulup, Arap mütefekkörü Abdülatip el-Bağdadi tarafından kalem gelingan. Bağdadi bu tatlıq türümünü Qazı lokması de bayan kılgan. Osmanlı İmperiyası da bolsa şerbetlik tatlıq türümle 15. əsrden başlap yazma mənbələrden orun ilişki başlagan. Lokma tatlıq türümü bu örneklerinin en kadimkilerden biridir. Bırak o devirlerde komuş şekerinin eline dağın şeker intayın kımmetiydi. Şu sebepten şeker pekat saraylarda ve alahidi imtiyazlık dastıqallarda da bolatdı. Osmanlı'da mu ahval okşaşıydı. Xalık pekat heyit ayam, toy tükün ve sünnet toyduruk okşaş alahidi küllerde de tatlıq türüm yiyaliydi. Vaktinin ötüşe ve şekerinin omumluşu bilen bu ahval özgerdi. Bir çağladı pekat, saray dastıqalları dilini orun alıdığan lokma tatlıq türümü 19. əsrde taamla kitabı kirdi ve asta-asta bir kucu taamıga aylandı. Bu tatlıq türümünü satıdığan kişiler lokmacı edip atılıdı. Lokma, Türkiye ve Arap dünyasının başkanına giriş siyademi tonulgan bir tatlıq türümdür. Bırak bu bibaha lezzetinin mühendisi pekat tembilerle çeklenmeydi. Lokma, şundakla hemkarlık hem de Hemdemde buluş ve menevi kollaşının simvoludur. Kandak mı? Şendirup iteydi. Alaydı günlerde birer kişi, aile ya ki organ koçuda lokma tayarlatıp tarqıtıdı. Bu bazda depne mürasimi ya ki suyumlik bir kişinin vapat boğallığının hatir günü okşaş kaygoluk bir vaka sebebidin. Ya ki toy ve sünnet toyu okşaş şatlıq günler münasibeti bilen buluşu mu mümkün? Bunundan başka yana bazı dini günlerde mi lokma tarqıtıldı? Bunundaki maksat kaygı ya ki şatlıkın ortaklaşış hem de savaplık iş kılıştır. Lokmada tonuş bilişlerge, dost yararlığa ve yoldan ötken kişilerge sunuludu. Bu arkalık hayır ihsan ve berket tileydi. Hoş, siz ne mi deysiz? Hem de birer lokma çıkı verip gidildiğin vakit kemedi mi?
Әнәнуи лоқмычыланың адетті сәйәрі харбулыры болады. Болып мұ яз айларда саяхат райуларда лоқмычыланы наайты көп ұшыратқылы болады. Халығын чоңлықты бір үліш талысыңыз болады. Адетті ән кішік үліш 10 даны лоқмадын тәркіп тапады. Арзуға қарап лоқмаланың үстіге дарчин талқыны сәпсіңіз мұ болады. Андын ешкі қолайлық болуш үшін бірнәтче чешколығыш лоқмаланың отырысығы санчылады. Мана әмде лоқмаланы хозыр білін есіңіз болады. Кичиккене бір ғахландырыш. Әгер лоқмаланы ялғыз айдыған болсаңыз, 10 таны интайын етерлік. Әмі бірер достыңыз білін тәң айдыған болсаңыз, о, әргіз етмейді. Бұныңғы ішінің. Еқін кейлердің бірі еңі әулет лоқмала нағайты моды болушқы башлады. Бұхыл лоқмышыланың адетті мұқым дүкалары ба болып, заманеви вафл дүкаларына сылтады. Хемир шаршылары әнәневи ұсылды тәйярланады, лекен кейін ішіге түрлік қиямла толдырылады. Әр хил қиямла білен зіннәтілінады. Ән ақырды болса, үсті рәңлік шекерчілі әвә оқшымыған материалла білен безеліді. Біз сізге әр ішкі төріне тәтітіп көрішіні тәвсия қалымыз. Бірақ өтміштің бүгінгі күн күнгіче етіп кәген әсі лоқма татлық төрімі әнәневи болғынадыр. Әмде татлық бір зиябәтке лайық болдық деп ойлаймын. Шындақ емес ма? Hürmetli kanlıqçılar, yuqorida Türkiye köçü taamları namlıq sahibimiz boyunca lokma tatlıq törümü haqqında toxtulub ötdük. Anlatış bizdin tetip kürüs silədin. Hamınlağa aş bolsun. Köngül qoyub tanışğanlıqınla üçün köp rahmet. Türkiye'nin köçü taamları

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Muşer'de ahırlaştı. Et yanımış vaxtda Türkiye ve dünya yenilikleri. Mətbuatlarda aldıngı planın oran ağın meselede şundaklı rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlağa həmmi de amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedayet.

gönlüme hasretlik dolmasaydı. Aşkla açan çiçekler hüsranla solmasaydı. Kutsal olan sevgimiz böyle son bulmasaydı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Olmasaydı.

띄운 로노가다니아 술 매우슴 토퍼는 잉압 골게시란 토퍼를 볼모온나 우는 고션의 의뢰한 우르월이아 자입 갈라테디시라리 고어른스 돌론너리안 리더리그와 아이르틴햄 챔피언러 리가선나 만체스터 유나이테드 미흐만슬럭다 1-0 하사분나 우턴 타리히 두슈쿠다아키 바샤르장리기 빌렌 아드니 투르크 풋볼닝 타리히나 алтын харплар билан яздыр. Фенербахчада 2 тапаутты дөвірді, джеми 294 лиг бәтлішігіна қатнашан рүшті, шол көркөзі билан клубың тарихынна ин көп ойына қатнашан икінжі дәрведі шуалияр. Ол сары көк форма билан 2000-ci, 2001-ci, 2004-ci, 5-ci, 2006-ci, 7-ci мәутімлерінні хэм чемпионлығы baştan geçiriyar. Şeylilikte Fenerbahçe'de cemi 4 ligin çempiyonu oluyar. FIFA'nın 2002 yıllaki Dünya Kubogu Rüştü Reçberi dünya derecesine tanıdan bayatlaşık oluyar. Japonya'da ve Günorta Koreya'da geçirilen sol yattan çıkmayacak bayatlaşıkta Türkiye öz tarihinin en ulu üstünlüklerinin birini kazanıp 3. oranı eriyar. Rüştü olsa bu üstünlükte toporun en esası oyuncularının biri oluyar. Onun reaksiyası, soğukkanlılığı ve tutuş bətləşikdəki acayip çıkışı neticesində FIFA'nın en qovi düzümüne saylanıyar. Ol bu sahne o Germaniyadan Oliver Kahn bilen birlikte giren iki dərvədəçinin biri oluyar. 2003-cü yılla La Liga'nın əgirdi Barcelona bilen şərtnama bağlaşan rüştü şeylilikdə Barcelona formasını giyen ilkinci Türk dərvədəçi hökmünnə tarixi geçiyar. Emma Barcelona'da 5 baş təlimçi Frank Rijkaard'ın Victor Valfesi saylamaq səbəbli çəkli mümkünçülük alyar və cəmi 7 resmi duşluqda çıxış edyar. Sonra 2004-cü yılla Kerennesine Fenerbahçe kaydıp geliyor. İkimin yedinci yılla olta Türk futbolunun en karışılmadık transferlerinin biri oluyor. Rüştü uzak yılların devamında dervedesini koran Fenerbahçe komandasından ayrılıp Bakı karşıdaşı Beşiktaş'a geçiyor. Ol ak-kara forma bilen hem özünün beyikliğini suud ediyor. 2008-2009 mevsiminde Beşiktaş bilen Süper Liga'da çempiyon oluyor. 2010-2011 mevsiminde olsa toporunu Türkiye Kubogu'na çıkarıyor. Hatta koşmaça vaat ve cerime uğurlar bilen birlikte 120 minut dərvədədən ayrılmayar. Beşiktaş yıllarının en yadda qalan fırsatlarının biri hem Çempionlar Ligasından Manchester United'i 1-0 hasabına utan duşuğu olyar. Sol gece BBC Sport tarafından duşuğun en başarcan oyuncusu deyilip ilan ediliyar. Türkiye'nin milli Yığınlı futbol komandasında 120 oyuna qatnaşan Rüştü Reçber, Hədrikvatlı həm milli toparda en köp forma giyen futbolçı derecesini saklayar. 18 gədək milli toparın kapitanı olan Rüştü, 2005-ci ilin 26-cı martında Albaniya qarşı bətləşikdə 100-cü milli oyununa çıxıyar. 2002-ci Dünya Kubogundan başqa da 2008 Evropa Çempiyonatında həm Türkiyənin yarım finala çıxmağına ulu qoşant qoşuyar. Futbol ustadı Pele tarafından FIFA'nın 100 sanavına yani yaşayan en başarcan 100 futbolçuyunun hatarına qoşulmağı ve 2003-cü yılla dünyanın 3 başarcan dərvəzəçisindən biri hökmünə saylanmağı onun halkara avrayının en ulu suud namalarının biridir. Futbolun son ve teyze görünüşler. 2012-ci ilin 1-ci iyulunna profesional futbol kariyerasını tamamlan rüştü, şol yılın may ayına Finlandiya bilen geçirilen yollaşlık bəhtləşiğinin 39 yaşında sonku gedek meydança çıkıyar. Futbolla qazanın tecrübesini Türk futboluna qaytarıp bermek maqsadı bilen 2013-cü ilin avustunna Türkiye'nin milli yığındılarının baş utqoşturucusu vəzifesini yerine yetiriyar. Hədirki vaatda olsa xüsusi teleyilimdə futbol tesvirçisi hökmünə çıxış edib, öz təcrübəsini və futbol baradakı

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotorkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanak antenna arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.